0: Sinin çıkması
1: zduklun.
0: Zguse bukme katon se bun. Sigat samse zdamen şoğlu. Şoğlun sküre aşur puren yöte. Sigat samse zdamen şoğlun. Sküre aşur puren yöte. Daya sacca çayri hukum nadesi ayette. Dukhuzun zıksı ya gazal.
1: Mar gel bacı.
0: Yun nasuye ka nana Mirza Mahdi. Le jawani ngas kurer gaspi laminu
1: galtistum. Wah galtistum.
0: Le jawani ngas kurer gaspi laminu galtistum. Thul bajik se temskala nga.
1: Thul bajik
0: se temskala. Ni dareta kom pashka. Kashesta jurbalizete. Shka jurbalizete.
1: Inji.
0: Thul bajik se temskala nga ni dareta kom pashka. Thakpi wakh brakstranar gamson traspituspo galtistum. Takpi vak brakstrana yamson traspius tuspo
1: gartison injunmentas
0: krispamet pogbuş naçan du bomonizu bomoni tarapsi
1: krispamet
0: pogbuş naçan çoseset jimas keşan
1: ay hay hay hay
0: krispamet pogbuş naçan çoseses ki jimas keşan taşirik nat singr dugunis kyumis katkun
1: gartistor va va
0: taşirik nat singr dugunis Hüm viskat po, viskat
1: mündafsiz.
2: Gelper gelim dükmanı.
0: Stor sedi nak ranşkaloni. Stor sedi nak ranşkaloni. Zotu sordun tan kişi. Stor sedi nak ranşkaloni. Zotu sordun tan kişi. Mikşoğe zils min beköpna. Çok mutik son
1: galtisor.
0: Stor seti nakranş kaloni. Zotu çoğdun tan kişi. Mikşoğe zils min miköpna. Çok mutik son
1: galtisor.
0: Luspamet ituk rangi hay.
1: Luspamet ituk rangi hay.
0: Luspamet ituk rangi hay. Met peşes topna sani.
1: Ay hay hay hay. Met peşes topna
0: sani. Luspamet ituk rangi hay. Met peşes topna sani. Juşço sergo tas da snila jawani galtistor. Juşço sergo tas da snila jawani galtistor. Şomsa soğutun ve
2: kabuğun,
0: soğur erdiyan iççacun.
1: Ay hay hay,
0: soğur erdiyan iççacun. Şomsa soğutun ve kabuğun, soğur erdiyan iççacun. Çikçi çası ek yülşin imal, zber nasu ekhan?
1: Gartistor, incin mentahsin.
0: Şomsa soğutun ve kabuğun, soğur erdiyan iççacun. Çikçi çası ek yülşin imal, yülşi akhir lüspindi zungatis nal dosana yülmet bana.
1: Bilkul bilkul.
0: Zber çote akhir pe güz kordiyamda yülşi pukat. Şomsa soğutun ve kabuğun son purer diyanı çaçun. Çikçı çası ek yülşin ismal zber nasu ekhan?
1: Gartistor.
0: Zug işte apajla.
1: Bakşı zug.
0: Dama mezik na rukun hay.
1: Ay hay.
0: Dama mezik na rukun hay. Tapi yol aşuri bu. Buzere tamar zedin. Buyita.
1: O kasa kasa.
0: Dama mezik na rukun tapil aşuri bun. Şmulla mirgos pebese na rin mi çatto.
1: Garstistor.
0: Dama mezik na rukun tapil aşuri bun. Şmulla mirgos pebese na rin mi çatto.
1: Garstistor. Vah subhanallah. Ma popana khashi çarpe sni çar khopçigen yothe. Azgage namlang khari lungpu. Çatı lungun soğan diyot he. Rincan sınağa bakanuni sınağın çapa dangşan zusteka Baltiska deyonu. Şutum sekuri pranun za proçugan yot bin. Mingbyung Baltiska de şair Muharram Muhammed Ali sahab aşuri fiyakos. Yata rincan nyan kanun erkeliyang kalam proçugu fiyak. Ngatas juwa bachabit purgiska de naso çarmana tajurbakar. Yang sınyaksika şutum sumolba petkan şair. Haji Muhammed Hussein Rehnuma sahabi fiyakwa. Yeri kalamun istrolika rincan yan kanun la sınzman şaçugna yeri. Ancan çizde çokcu. Muhterem cenab Haji Muhammed Hussein sahab Rehnuma yeri ancan çizde.
2: Ni anman pöncü magribi kalçar.
1: Ay hay hay hay. İncin.